0: 2.1
1: Bunu ben geçeceğim.
0: Ay, tanıyayım.
1: Bunu ben kay.
0: Bunu ben kay. Asla karalı ki tanı bile. Nota ne ki? Nota ne işi? Kaydı.
1: Tanıyak. Düştü. Tumana dinledir ki durdur.
0: Nakide. Nakide. Nota tanı. Dara ayıpken hal hal dinliyorum. Karo, tanı. Bakın nota ne karo çalay. O kappa ayıto, balapu ayıto. Tanı ile devlet mektep kumdayı tiyiz dağ. O ne gay? Nota. Nota. Nota. Nota. Nota. Nota. Nota.
1: Bu kenar
0: çok kalan, bu kenar sancak mobar, gurun ke,

sen. Başkasından sonra şartları mentale hafif edelim. Sen de bir şey.

Onun için ne yapacağını bilmiyorum. İdare etmek, onun için ne yapacağını bilmiyorum.

0: pastor di cui una stagione di Renato è stata nominata Susa Sanson da una faccia ancora santo si va arrivata.
1: Kayım bu kayım patronu yetiş satılan patron modeli dikili kısmıda da mazalatı yoktu. Dönbörde mutlaka yatan konakların ve bu sahipte kalmayı